0: Olur. Essa tá época değil mi?
1: É, gota.
0: Epten doktor skala gibi ya.
1: Taka.
0: Bravo. Bravo.